0: 声 Dust Power Austin
1: 太阳从东方升起
0: İrfan gönül almaktır seferin bitmeden